0: bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş gülüm, meğer çok yanılmışım. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmesin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.
1: Radyo General 98.7.

Hiç kimseyi sevmemiştim böyle delicesine. Hiç kimse için ağlamadım böyle ölürcesine. Her kalpte çiçekken senin kalbinde buket olmak istedim. Bilmem ki neden çektin gittin. Nerede bulurum seni? Hata bende, suçlar bende. O güzelim gözler sende. Kimselere diyemedim, adım saklı kaldı bende. Hiç kimseye diyemedim, adım saklı kaldı bende.

Radyo General 98.7. Sen aşkım.

0: demek bilemezsin sen. Özlemek ne demek bilemezsin sen.
1: Radyo General 90.

Korktuğumuz başımıza geldi nihayet. Birleşen ellerimiz ayrıldı işte. Gerçek sevgimize hiç aldırmadılar. Zalimin zulmüne uğradık işte. Karardı ömrümün gönül aynası. Yerleşti kalbime hicran yarası. Derler ki kabul olur sevenlerin duası. Meğer boş tesellimi.

0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Akso AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
5: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
5: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
5: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: sensiz yaşayamam bu bilmediğin. Sen Allah'tan korkmaz mısın sevgilim? Sensiz yaşayamam bu bilmediğin. Sen Allah'tan korkmaz mısın sevgilim? Üç günle biter mi sevgi dediğin? Unutulur mu hiç gönül verdiğin? Sensiz yaşayamam bu bilmediğin. Sen Allah'tan korkmaz mısın sevgilim? Sen Allah'tan korkmaz.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
3: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
7: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hem hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
2: Hak'tan aydın gezer.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
2: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kara Elmas Isı Mühendislik.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Radyo General 98.7.
1: Dışarıda bir yaz yağmuru

titrerim aklıma sen geldiğinde. Uçarım bana bir seslendiğinde. Elleri başına tac eyledin de. Ben basıp geçtiğin taş olamadım. Ben ezip geçtiğin taş olamadım. Olamadım.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe

0: vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur kuyumculuk sizlerin yanında. Nur kuyumculukta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
7: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
9: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
5: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Aylardır bir haber gelmiyor senden. Yoksa daraldın mı söyle bileyim. Belki de çıkardın beni gönlünden. Özlem mektubunu yazdım. Hasret ateşini ne olur söndür. Çölleri sevginle denize döndür. Kederlerle dolu gönlümü güldür.
1: Radyo Özlem General 98.7.
0: Sevindir gönlümü, yaz birkaç satır. Nasıl, ne haldeyim, sor bir hal hatır. Bu sevda içimde her an ağlatır. Özlem mektubunu yaz da bileyim.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
1: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
8: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
8: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
6: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
1: Karçelik Ferforje.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Konstu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
6: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
5: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğren

0: tercihe özel fiyat Tantabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
2: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
2: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
3: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

yanarlı, ateş donar, su yanar. Benim yerimde olsa ateş donar, su yanar.

0: Menekşe'de kum kum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın, bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş, Instagram İsmail.Durmuş6767, telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat. Evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir sen vardın inan

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
5: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın. 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, ilkin taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir

0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Mustafa Adil Özkan.
5: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
5: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
2: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Yoksulum arkadaş, inan yoksulum.
1: Yoksuldan Radyo General 98.7.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
6: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: ayrılmış, el olmuş, kopmuşuz diye. Düşünme, el alem ne söyler diye. Dilediğin zaman gelebilirsin. İstediğin kadar kalabilirsin.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
2: İş insanı Cem Dereli.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
1: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
6: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
7: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
8: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Kara Elmas Kebap.
9: Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
10: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
1: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
11: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
9: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
9: Bizim çorbacı.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
9: Karçelik Ferforje.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe

0: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067, 0535-428-8067, Muammer Usta Mami Oto Elektrik. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
2: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
2: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
3: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Radyo General 98.7.
1: Anla ki her şeyimsin, unutmak ister misin? Kim kimi unutursa Leyla'dan, Mecnun'dan beter olsun. Bu bir beddua değil, bu yeminimiz olsun. Kim kimi unutursa

Radyo General 98.7

zaman gelir, devran döner. Sen de bir kalp taşıyorsun. Zaman gelir, devran döner. Sen de bir kalp taşıyorsun.

0: zaman gelir devran döner. Sen de bir kalp taşıyorsun mezarımın başucunda. Mezarımın başucunda gözyaşlarına boğulursun.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
3: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
3: Zonguldak Aksu AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
6: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
6: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
6: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
7: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
9: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
9: Batuhan Sigorta.
8: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
9: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
10: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Büşra Nakliyat. Evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin Medya ve Fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayram.

0: Pazarbaşı esnaf67.com reklamları sunar.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Mustafa Adil Özkan.
9: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
8: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
8: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Nar Piliç Yalçın Usta. Nar gibi kızarmış Piliç.
10: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
6: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Hayat kapıların sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı, Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
3: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
7: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
8: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Topkır Limited Şirketi Serkan Topşir.
9: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamusen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat, Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
10: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkcağ Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
5: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
1: Karçelik Ferforje.

0: olmazsa.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
1: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
4: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Zonguldak Doğru Cevap

0: doğru cevapla başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
2: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
3: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
2: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
3: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
4: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
2: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: kalbinizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın, bir olalım, biri olalım. Facebook DC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: gecenin bir yarısı.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
3: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
7: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
8: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
2: Hak'tan aydın gezer.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
2: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Zonguldak Memursen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kara Elmas Isı Mühendislik.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz.

0: 20.04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Mustafa Adil Özkan.
4: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
3: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
4: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
3: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
5: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı Nazım Akdemir.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun Hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
8: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
8: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
9: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
6: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
7: Karçelik Ferforje.

0: Bu şarkımızda askerlerin değerli komutanlarını anıyor.
1: Geçmiyor günler, geçmiyor. Canan Sabah söylüyor.
0: Evet, bütün askerler, bizi duyuyor musunuz? Bu şarkı size, hepinize.
2: Radyo General 98.

aşktan mahrum kalırsan, kuyunun dibindeki bir taş gibi yıllarca bekleyen sen olacaksın. Kuyunun dibindeki bir taş gibi yıllarca bekleyen sen olacaksın.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir defa sevgi diyeceğim. Zavallı sevgilim sen olacaksın. Bu gönlüm bir defa yandı diyeceğim. Zavallı sevgilim sen olacaksın.

0: Ağlayan sen olacaksın. Hep bana kahrolan sen olacaksın.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
1: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
4: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
5: Esnaf67.com reklamları sunar.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
7: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
8: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta.

0: Zirve Et Muhammed Kandemir.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
0: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
2: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
0: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: baktım,
1: Radyo General,
0: her yere
1: 98.7
0: adını yazdım. Sevgimin farkına varırsın diye evinin önünde dolaşıp gezdim. Gün olur farkıma varırsın diye varır.

sevdiğimi herkes anladı. Bir sen anlamadın, bilmem ki niye. Kaç kere söylemek istedim sana. Korktum hayallerim yıkılır diye.

tuzağa, sevdikçe sevdim. Başımı önüme eğdikçe eğdin. Bir tebessüm etsen, bir tebessüm etsen ne kaybederdin? Bu sevda yarası kapansın diye, başına gözüne sadakan diye, sadakan diye.

0: heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, ilkin taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar.
7: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Kara Elmas Isı Mühendislik.
7: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.
0: Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Radyo General 98.7.
1: Bugünlerde seni çok sevmenin bedelini yalnızlığımla ödüyorum. Ama olsun, vazgeçmiyorum. Sensizlik zaten bu hayatta bir ölüm. Ne olur aşkımızı harcatma. Ne olur bu aşkı harcama. Bu da sana

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülmez Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
5: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
6: Baksana camdan, elektrikler var mı?
5: Her yerin ışıkları yanıyor.
6: Sigortalara baksana hayatım.
5: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
6: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
5: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
6: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
6: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
6: Telefonu 0543 430 90 13, 0543 430 90 13.
5: Kahveci Elektrik.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar piliç, Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Acılarım aldı seni benden, dokunma kanayan sevgime.
1: Radyo General 98.7.

0: Hayat kapıların sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi, Resume Çiğ Köfte, Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
6: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
1: Karçelik Ferforje.

98.6.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
5: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyat

0: İşten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaş oğlu Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
2: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.
1: Heybenizde tohum tohum dua melekçeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
3: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
3: Zonguldak Aksu AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
3: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Batuhan Sigorta.
4: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
3: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Büşra Nakliyat. Evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Kalbinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
5: Varyodor kapılar sadece 6.650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
7: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
8: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın. 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Kara Yavuz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
9: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
10: Hak'tan aydın gezer.
9: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin Medya ve Fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
8: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
9: Zonguldak Memursen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
10: Kara Elmas Isı Mühendislik.
9: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: birlikte beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
6: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
6: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım, Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa İşitkin.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçır SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
6: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
7: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Topkır Limite Şirketi Serkan Topşir.
8: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamusen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaj Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
7: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
8: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
8: Bizim çorbacı.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
8: Karçelik Ferforje.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'ı özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz. Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
6: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Tozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Otoelektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
8: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
7: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin

bana sen aşkı. Her zaman ızdırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Her zaman ızdırap verdin,

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredeli İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

Radyo General 98.7.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hem beni arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
5: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bizim çorbacı.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
1: Karçelik Ferforje.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Konstu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
7: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
8: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
7: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
9: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
3: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Zonguldak Aksu AVM.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 kat.

0: Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
4: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat. Evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Radyo General 98.7.
1: Kurşuna gerek yok, gözlerin var ya. Eğer ki kalbimden vurmak istersen, hançere gerek yok, sözlerin var.

0: Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek yok. Gözlerim var ya, gözlerim var ya.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
3: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Ekim halı yıkama. Cem Ekim.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
6: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
7: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
8: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın. 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Karayavuz.
9: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
9: Hak'tan aydın gezer.
1: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
2: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
8: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
9: Kara Elmas Isı Mühendislik.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: 15 dakika bekle.
1: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç.
3: Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
1: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
3: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı, esnaf67.com reklamları sunar.
0: Çaysar Dekor Evim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor Evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle işten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
2: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
8: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
5: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Radyo General 98.7.
1: Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor şu yalancı bomboş dünyada. Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor. Gülmüyor şu yüzüm, gülmüyor. Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa nasıl katlanırım ben, nasıl? Ben senin kulun muyum? Beni sen mi yarattın? Keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim. Hem kader oyununa, hem senin yokluğuna nasıl dayanırım ben? Nasıl dayanırım ben? Nasıl?

Ne umdum, neler buldum. Mecnun'dan beter oldum. Öldürür beni bu sevda. Keşke hiç görmeseydim. Aşk nedir bilmeseydim. Öldürür beni bu sevda. Ben senin kulun muyum? Beni sen mi yarattın? Keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor. Sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
3: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
4: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
7: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
8: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamu Sen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
4: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967

0: 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
2: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
0: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
4: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
5: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Bizim çorbacı.
3: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
0: Karçelik Ferforje.

0: susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Zalim, zalim.
1: Radyo General 98.7.

0: yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

Radyo General 98.7. Yazdığım mektubumda üşüyorum diyorsun. Bu hasret yağmurunda

0: yaşamdan çekmeden tükenmez ki. Gözyaşım yürekteki yangını söndürmez ki.
1: Ağlama, sus, ağlama, ağlama.
2: Heyberiz'de tohum tohum kulağı menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
3: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
4: Mardin İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
2: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
4: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
4: Zonguldak Aksu AVM.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Aydeniz Temizlik, esnaf67.com reklamları sunar.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
6: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
6: Nar Piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
6: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
7: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
4: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
2: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
4: Batuhan Sigorta.
8: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
2: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
4: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
9: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan Aydın Gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.
8: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek.

0: hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz yapı malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
3: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Mustafa Adil Özkan.
8: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
7: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
8: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım, Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
7: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
6: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
7: Nar piliç, Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
9: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
5: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
0: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
1: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
1: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
0: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi Balık Otomotiv Özgür Balık. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: KamuSen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitimsen Şube Başkanı Şahin Ören.
1: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriline, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
5: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
2: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
5: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaj Taşımacılık.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
3: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
5: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
2: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
5: Çebi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
5: Bizim çorbacı.
0: Bu günler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
5: Karçelik Ferforje.

bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın. Bekliyorum hasretle seni, gelişlerin ne hoştur çapkın. Bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın.

0: çapkın.
1: Radyo General 98.7.
0: Gelişlerin ne hoştur çapkın. Gelişlerin ne hoştur çapkın. Gelişlerin ne hoştur çapkın. Gelişlerin ne hoştur çapkın.
1: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
3: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
1: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kurban bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
4: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
7: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
1: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
2: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
1: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkları unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
2: İş insanı Bahri Kütük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
1: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
8: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
2: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Teybenizde tohum tohum dua melekçeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. Acılık 7A Yapı Market. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Abdullah Bakır.
1: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu ve Topbaşı'nda iki şubesi bulunan Akın Ekmek, Şevket Ak ve oğulları.
2: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Akın Kaymak. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Zonguldak Aksu AVM.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Aydeniz Temizlik. Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Asma durakları yanı Balıkçı Oktay.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Banet Restorant, Ünal Altunkaya.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Batuhan Sigorta.
6: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Berkay Kesim.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun.
2: Zonguldak İnağazı Mahallesi Muhtarı Birol Somuncu.
7: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Büşra Nakliyat, evden eve, ilden ile nakliyat. Abdurrahman Turan.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Toptancılar Sokağı, Çıtır Simit, Adem Kurt ve Mustafa Kurt.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Varalım Yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Bir bayram gülüşü savurur göklere. Eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi. Gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
0: Çay Cuma Denko. Banyo aşkı. Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Ekim halı yıkama, Cem Ekim.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bozdu Merkez Mahallesi, Eski Ereğli Yolu Caddesi, Eko Mini Market, Erdal Sezgin ve Serdar Sezgin.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
5: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
7: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Hak'tan aydın gezer.
0: Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun. İlkin medya ve fotoğrafçılık, İlkin Taşçı.
1: Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
6: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Zonguldak Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar. Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kara Elmas Isı Mühendislik.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kara Elmas Sürücü Kursu 0372 222 1718.

0: şekerde. Kalbimde onun izi, onda sevda denizi, odur var eden
1: Radyo General 98.7.

0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
1: Zonguldak Köroğlu Turizm yurt içi ve yurt dışı turlar.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
2: Acılık Mami Oto Elektrik Muammer Usta. Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Üzülme Sanayi Sitesi'nden Kılıç Oto Özel Opel ve Chevrolet Servisi Mehmet Kılıç. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük Birlik Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Terzi.
0: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, mutluluklar dileriz.
2: Metro Turizm. Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammed Yarbaşı. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Mustafa Adil Özkan.
6: Bir bayram gülüşü savurur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin. Öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar.
1: Zonguldak AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan.
6: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Mustafa Eşitkin.
5: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Nar Piliç Yalçın Usta, nar gibi kızarmış piliç.
2: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa, yorulalım hepimiz yarınki uğraşa, varalım yüce Allah'a. erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
4: Jeoloji mühendisi, iş güvenliği uzmanı Nazım Akdemir.

0: hayat kapıların sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: Ereğli Nuhoğlu İletişim, Fehmi Nuhoğlu.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Emral Çarşısı Nur Kuyumculuk.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Öz Halil İbrahim sofrası dursun hamarat. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle.
2: Tozlu 19 Mayıs Mahallesi, Balık Otomotiv, Özgür Balık.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
6: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Topkır Limited Şirketi, Serkan Topşir.
7: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, camiamıza ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Kamu Sen İl Temsilcisi ve de Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören.
0: Kurban Bayramı'nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Kozlu Geredere İnşaat Şahin Yalçın. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle. Sağlıklı nice bayramlar. Soğuk su şölen pastanesi. Heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu, neşeniz bol olsun.
1: Kozlu Tarkan Şef Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Maden İşçileri Sendikası Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir.
3: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Denge Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Danışmanı, MYK üyesi Yalçın Kiren.

0: Hayat kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı'nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
1: İş insanı Cem Dereli.
0: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
0: Gecenin güzel yüzü yüreğinize dokunsun. Kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki dualarınız kabul olsun. Tüm İslam aleminin, Zonguldaklarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Fizyoterapist Tolga Gören.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Topbaşı Atilla İlkokulu karşısı Berkca Çay Dünyası Evi Çetin Aydın.
0: Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Her günümüzün ülkemiz ve milletimiz adına bayram gibi geçmesi dileğiyle. Aykol Kuruyemiş, Yahya Aykol ve Kezban Özdemir Aykol.
3: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar. Zontaş Taşımacılık.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Kozlu Fatih Mahallesi Resume Çiğ Köfte Erkan Eray.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Çaysar Dekor Evim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor Evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
7: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Altın Mühendislik Necmi Altunyay.
4: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkanı Sefer Karakabak. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kaya Çiftliği Peynir'in Kalbi.
1: Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş.
3: Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çevi Ticaret, Osman Çebi ve oğulları.
2: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu.

0: Kalplerinizdeki sevgi yüzünüzden okunsun. Attığınız her kahkahaya yüreğinizden olsun. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kostu Yılmaz Yapım Malzemeleri, Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz.
0: Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak Tanıtım Başkanı Muhittin Açıkgöz. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız ise isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı.
3: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Karbin Bilgisayar, Sadık Kar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarız.
1: Zirve Et, Muhammed Kandemir.
0: Bu bayramın tüm İslam alemine mutluluk ve tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Kozlu Altunbaşoğlu, Granit Mermer ve Mobilya Muhammed Altunbaş. Ayhan Gökgöz. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle.
1: İş insanı Bahri Küçük. Bayramlaşmanın sevincini paylaşarak yaydığımız nice bayramlara kavuşmak dileğiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı.
0: Eviniz neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin de yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun.
1: Kozlu Salihoğlu Sıcak Demircilik, Yaşar Çelik.
7: Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Umut Başoğlu.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir sözüne kandım, ne hale düştüm. Perişan görünce acımadın. Bak bu genç yaşımda hayata küstüm. Dünyamı yıkarken acımadın. Bak bu genç yaşımda hayata küstüm. Dünyamı yıkarken acımadım.

kıyametler koparttım, ne acılar misafir ettim, her nasıl lazımsa o içimde. Bunun adı pişmanlık mı, adı hüzün mü, adı her neyse, kalp bin bir telaş içimde. Ama anladım ki her şeye rağmen yürek yok işin içinde.

Şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma, kalbim durur, kalbim.

0: Gülüm sana, sözlerime inan sana, aşık oldum gülüm sana, sözlerime inan sana, bütün ömrümü vereyim.
1: Radyo General 98.7.
0: Şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma, kalbim durur.

0: aşk içimde.
1: Radyo General 98.7.
0: Dersin, soran olursa en sonunda bir aşk için.

0: olacak. Gücüme yetiyor böyle yaşamak.
1: Radyo General 98.

ecel gibi aşkım var, felek gibi düşmanım, ecel gibi aşkım var.

Yaşandı gençliğim, felekten birkaç gün çaldı gençliğim, felekten birkaç gün çaldı.

Planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma son verdi gitti.